0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Hani derler ya, ben sensiz yaşayamam diye. İşte ben onlardan değilim. Ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım, demiş Nazım Hikmet. Ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım. Ne güzel demiş. Bu sabahki konserimizin konusu da hayatımızı başka yaşamamıza vesile olan güzeller için olacak. Güzel olan insanlar, olaylar, davranışlar,

Neler söylemeye hazırız. Hadi sözü fazla uzatmadan ilk türkümüzle başlayalım. Hasan Rodoplu söylesin ve bahçelerde mor menekşe, sevdim seni güzel Ayşe. Bir gün seni göremezsem kalmıyor gönlümde neşe desin.

Çeşmenin başı güzel, dibinin taşı güzel. Öyle bir yar sevmişim, kirpiği kaşı güzel. Evet, insan sevince her şey nasıl güzel oluyor değil mi? Kadriye Latif de türküsünde şöyle diyor. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Gelin bu güzel türküyü birlikte dinleyelim.

Başında ince oya, gül yüzü benzer aya, sevabı var bakmanın, güzeli doya doya. Bu güzel maniden sonra gelin şimdi Sunay Çalıkof'a kulak verelim ve o güzel yorumuyla evlerinin önü handır desin.

Beyaz giyme, üşürsün. Güzellik de meşhursun. Ne büyüksün ne küçük. Tamam benim harcımsın. Sevgili dinleyiciler, siz de benim gibi manileri sever misiniz bilmem ama manileri seçerken ben çok keyif aldım ve umarım birbirinden güzel türkülerimizin arasında serpiştirdiğim maniler de hoşunuza gidiyordur. Sırada Mergül Esadova var ve Haskovo Kızları en güzeli diyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Dağı duman olanın, hali yaman olanın, gözüne uyku girmez, yari güzel olanın. Ve sıradaki türkümüz de Ahmet Cumalı'dan olsun ve Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel desin.

O siyah beni gördüm, o pembe teni gördüm. Başka güzel sevemem, bir kere seni gördüm. Güzel maniler eşliğinde içinde hep güzellik olan türkülerle süslediğimiz türkü sefamız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve yine Rodopların Bülbülünden bir türkü seçtim. Çünkü ölüyorum, gidiyorum güzel kız diyecek.

Kız entarin Eflatun, dön de arkana bakın, senin gibi güzeli vermem ellerden sakın. Manisinin ardından Nazmi Necibof'a kulak verelim ve gel güzelim, yakma beni desin.

Bir dalda iki vişne, güzelim aşka düşme, bu aşkın sonu yoktur, boş yere dile düşme. Hadi şimdi Emel Tabakova'yı dinleyelim ve yolunu beklerken güzelim, bıktım, usandım desin.

Bahçe bahçe gezerim, inci boncuk düzerim. Bakın işte yüzüme, bu köyde en güzelim. Manisinin ardından Cemil Şaban'ı dinlemeye ne dersiniz? Güzelsin sevdiğim, gülden, goncadan diyor.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan, Bulgaristan

0: Kurtlar Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Mani mani nideyim, hangi günde geleyim, ellerin yari güzel, ben çirkini nideyim diye sorduk manimizle. Hadi şimdi 4 ses 5 saz topluluğundan güzel Eminem türküsünü dinleyelim.

Gide gide yoruldum, bir kenara oturdum. Güzelliğine değil, çalımına vuruldum. Hadi şimdi de Rukiye Zaimova'yı dinliyoruz ve daldan dala ip gerdim diyor.

Kahve piştiği yerde, pişip taştığı yerde, güzel çirkin aranmaz, gönül düştüğü yerde. Sevgili dinleyiciler, bu manimize yakışır bir türkü var sırada. Kahve önünden geçtim diyecek Ülviye Ahmet.

Kara kütük yanıyor, içinde çay kaynıyor. Hele bakın eltiler, ne de güzel oynuyor. Kiraz dalı budaklı, Meryem kiraz dudaklı. Yârim dünya güzeli, elma gibi yanaklı. Ve böylece son manimizi de okumuş olduk. Ve bu sabahki konserimizin de son türküsü Emel Tabak'tan olacak. Nar tanesi tanesi, seviyorum bir tanesi diyecek. Sevgili dinleyiciler, güzel düşünen, güzel konuşan, güzel bakıp, güzel gören insanların hayatımızdan eksik olmamasını dileyerek bu sabahki konserimizin de sonuna geldik. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 10 Eylül 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan kendi uydularını Fransız roketleriyle yörüngeye gönderebilecek. Çin ziyaretinde bulunan hükümet heyeti yeni yatırımların çekilmesini görüşüyor. Haskovo ve Kırcalı illerinde yeni çiçek hastalığı vakaları. Bulgaristan Avrupa Voleybol Şampiyonası'na net galibiyetle başladı. Şimdi haberlerin detayları. Başbakan Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Elisey Sarayı'nda düzenlenen ve Endurosat ile Arianespace şirketlerinin mutabakat zaptı imzaladığı törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Bulgaristan ve Fransa'nın yüksek teknoloji ve uzay alanında derin ve verimli bir işbirliğinin önünü açtığını bildirdi. Hükümet basın merkezinin bildirdiği üzere Rumen Radev, Fransa Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine uzay konularının ele alınacağı uluslararası uzay zirvesine katılmak üzere Paris'te bulunuyor. Endurosat şirketinin uzay teknolojileri alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olduğunu vurgulayan Başbakan Rumen Radev, son yıllarda Avrupa'daki tüm diğer şirketlerin toplamından daha fazla küçük uydu ürettiğini ve yörüngeye gönderdiğinin altını çizdi. Begenes haberine göre Bulgar şirketi hali hazırda Fransa'ya yatırım yapıyor ve uydularını yörüngeye göndermek için Fransız roketlerinden yararlanabilecek. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev, Pekin'de Çin Başbakan Yardımcısı Jin Suesyan ile görüştü. Görüşmede ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ve Çin'den Bulgaristan'a yeni yatırımların çekilmesi imkanları ele alındı. Çin'le ilişkilerin yeni etaba girmesi konusunda Bulgaristan'da siyasi iradenin mevcut olduğunu öne süren Pulev, halen yeni girişimler ve işbirliğinin genişletilmesi için ön koşulların mevcut olduğuna dikkat çekti. Üzerinde durulan konular arasında otomotiv yatırımları, enerji, yüksek teknolojiler ve karbonsuzlaştırma yer aldı. Şimdiki anın karşılıklı menfaate dayanan işbirliği için mükemmel fırsat olduğunu kaydeden Jin Suesyan, Bulgaristan'ın Çin'in önemli Güneydoğu Avrupa ortağı olduğunun altını çizdi. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı BAP tarafından yapılan açıklamada Simeonovgrad'a bağlı Tianevo köyünde koyunlarda yeni çiçek hastalığı vakasının saptandığı belirtildi. Çiçek hastalığı 504 koyunun yetiştirildiği çiftlikte tespit edildi. Bunun üzerine oluşturulan 5 kilometrelik koruma bölgesine Simeonovgrad'a bağlı Tianovo ile Drianovo köyleri dışında Harmanli'ye bağlı Ovçarovo köyü de dahil edildi. BNR muhabiri Zivka Todorova'nın aktardığı gibi Kırcalı iline bağlı Potocnica köyünde de 101 koyunun bulunduğu bir çiftlikte çiçek hastalığı vakası saptandı. 5 kilometrelik koruma bölgesine Haskovo'ya bağlı Bialkovo

altına alınması ve yok edilmesi için gerekli önlemler alındı. Hayvan sahiplerine veteriner tıp yasası kapsamında tazminat ödenecek. An itibarıyla keçi ve koyunlarda çiçek hastalığının saptandığı yerlerin sayısı 25 olurken itlaf edilen hayvanların sayısı 3000'in üzerindedir. İnsanlar için tehlike oluşturmayan hastalık yayıldığında ciddi ekonomik zararlar getiriyor. BAFF tarafından hayvancılara son derece dikkatli olmaları ve biyogüvenlik tedbirlerini sıkı sıkıya uygulamaları çağrısı yapıldı. Küçük baş geviş getiren hayvanlarda herhangi bir çiçek hastalığı şüphesi oluştuğunda bir an önce veteriner hekime bilgi verilmesi gerektiği ve ajansın acil telefon hattına günün her saatinde ihbar verilebileceği hatırlatıldı. Eğitim ve Bilim Bakanlığı Nikola Kozlevo Belediyesi'ne öğrencilerin ulaşımında kullanılmak üzere yeni bir okul otobüsü tahsis etti. Benere Şuman Radyosu'nun haberine göre 32 kişilik otobüs her gün 3 sefer yaparak Hırsovo, Rujica ve Vılnari köylerindeki öğrencileri bu yıl 550'den fazla öğrencinin eğitim göreceği Nikola Kozlevo'daki merkez okula taşıyacak. Belediye yönetiminden yapılan açıklamada yeni otobüsle birlikte belediye sınırları içindeki okul otobüsü sayısının 6'ya yükseldiği belirtilirken okul ulaşımının tüm çocuklara eşit eğitim fırsatı sunulması ve yaşadıkları yerleşim yerlerinden bağımsız olarak kaliteli eğitime erişimlerin sağlanması açısından önem taşıdığı vurgulandı. Kirkovo Belediyesi'nde 100 yaşını devirmiş olan 4 ihtiyar yaşıyor. Podkova'dan Esma Mustafa ise Bulgaristan'da yaşayan en yaşlı insandır. Rodoplar'da 100 yaş üstü yaşlılardan biri olan Esma Mustafa, Kirkovo Belediyesi'ne bağlı Podkova köyünde oturuyor. Bu yılın 3 Mayıs tarihinde 109 yaşını tamamlayan 110. yaşına giren asırlık kadın 6 çocuk, 15 torun ve 9 torun çocuğu sahibidir. Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, BTA'ya konuşurken Esma Mustafa'nın belediyenin en yaşlı sakini olduğunu ve onun dışında Kirkovo tarafında 100 yaşını aşmış bulunan daha 3 yaşlının oturduğunu belirtirken, medyadan aldığımız bilgiye göre Esma Nine sırf Kirkovo Belediyesi ya da Kırcalı ilinde değil, Bulgaristan genelinde en yaşlı insandır sözlerini kullandı. Podkova muhtarı Hilmi Mustafa köyün ihtiyar kadınla böbürlendiğini paylaştı. En az ayda bir defa Esma Nine'yi ziyaret ederek hal hatır sorduğunu belirten köy muhtarı, medya temsilcilerinin de söyleşi yapmak ve fotoğraf çekmek için sık sık uğradığını paylaştı. Bulgarca bilmeyen yaşlı kadına bakan kızları muhabirlerin onunla iletişim kurmalarını sağlıyorlar. Hareket etmekte güçlük çeken Esma Mustafa evinin bahçesini artık gezemese de anılarını anlatmayı seviyor. Yaşlı kadının uzun ömürlü olması neye bağlıdır? Bu konudaki ayrıntıları günün getirdikleri programında sunacağız. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü Türkiye ile olan Kapitan Andreevo sınır kapısında özellikle binek araçların girişinde ve kamyonların çıkışında yoğunluk yaşandığını bildirdi. Lesovo sınır kapısında Türkiye yönüne geçiş yapan tırların oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan tüm sınır kapıları ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Eylül ayının başından bu yana meydana gelen 208 ciddi trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 258 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen 4699 trafik kazasında 324 kişi canından oldu, 5834 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son 24 saatte 132 yangının söndürüldüğünü açıkladı. Çıkan yangınlarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. 28 yangında doğrudan maddi hasar oluştu. Spor. Bulgaristan erkek milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesine zaferle başladı. Sofya'da kendi seyircisi önünde Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup eden Bulgaristan takımı şampiyonaya güçlü bir giriş yaptı. Takımın antrenörü Gianlorenzo Blengini

0: Işık olmadığı bir pozisyonda oynayan genç Jasmin Veliçkov'u başlangıçta libero olarak sahaya sürdü. Arena 8888 salonunda en büyük alkışları ise voleybolcular Alexander ve Simeon Nikolov aldı. Alexander Nikolov maçın ardından 3 setin de ortalarına kadar başa başa mücadele ettik. Setlerin son bölümlerinde rakibimize üstünlük kurduk ve bu da bizim kalitemizi gösteriyor. Mutluyum. Ben mükemmeliyetçiyim ve serviste 5 hata yapmayı veya 3 kez blokta yakalanmayı sevmiyorum. Bunun tekrarlanmaması için üzerinde çalışacağım ifadelerini kullandı. Erkek milli voleybol takımının lider oyuncusu Alexander Nikolov maçın en skorer ismi olarak 19 sayı gerçekleştirdi. Denislav Bardarov ise galibiyete 15 sayıyla katkıda bulundu. Simeon Nikolov ve Ilya Petkov 7'şer sayı kaydetti. Bulgaristan takımının bir sonraki maçı Cuma günü saat 19'da yine Sofya'da Portekiz'e karşı olacak. Hava durumu. Cuma sabahı en düşük hava sıcaklığı 13 ile 17 derece arasında, Sofya'da 15 derece olacak. Gün içinde güneşli. Öğleden sonra sıcak hava etkili olacak. Öğleden sonra ülkenin batısında bulutluluk oluşacak. Ancak yağış düşmeyecek. Güney ve güneydoğudan hafif ve ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklıkları 31 ila 36 derece arasında, başkentte 31 derece olacak. Karadeniz'de güneşli hava görülecek. Sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 28 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Dağlık yerlerde çoğunlukla güneşli hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrelik rakımda 25 derece, 2000 metrelerde ise 18 derece civarında olacak. Cumartesi günü Bulgaristan'ın batısında bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Kısa süreli yağışlar ve gök gürültülü fırtınalar olacak. Rila ve Rodop dağlarında ve Staraplanina Dağı'nın iç kesimlerinde yoğun yağışların düşmesi muhtemeldir. Ülkenin doğusunda ise cumartesi günü güneşli hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 30 derece arasında seyredecek. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Perşembe Ekspres programına hoş geldiniz. Ekipte arkadaşımız Boyan Todorov, ekip arkadaşım Bedri Halis ve mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Gününüzün güzel ve aydın olmasını diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan'ın Vidin şehrinde 1991 yılında kurulan Ulahlar Derneği'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü kutlanıyor. 1992 yılında resmen tescil edilen dernek, hem Ulahları hem de Aromanyalıları çatısı altında toplarken her iki topluluğun da kendi derneklerinin özerkliğini korumasını sağlıyor. Dernek, Vidin'de uluslararası Ulah, Rumen, şarkı ve dansların yer aldığı folklor festivali de düzenliyor. Ve bizler bu nedenle bugün Bulgaristan'ın en kuzeyindeki yerleşim birimi ve Tuna Nehri üzerinde ilk limanı olan Vrav köyünü ziyaret edeceğiz. Çok uzak olmayan geçmişte tahıl yüklemek üzere gelen Yunan ve diğer yabancı ticaret gemileri ve Vrav-Vidin hattında sefer yapan yolcu vapurları buraya demir atardı. Bir zamanlar hayat dolu olan köy bugün sessizliğe teslim olmuş durumda. Köy evlerinin bir bölümü Ulah geleneğine özgü tarzda yapılmıştır. Her ne kadar kendi kaderine bırakılmış olsa da Vrav köyü aynen Bulgaristan'ın kuzeybatısında yer alan diğer yerleşim birimleri gibi ziyaret edilmeye değerdir.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan'ın en kuzeyindeki yerleşim birimi ve Tuna Nehri üzerinde ilk limanı olan Vrf köyüne hoş geldiniz. Çok uzak olmayan geçmişte tahıl yüklemek üzere gelen Yunan ve diğer yabancı ticaret gemileri ve Vrf-Vidin hattında sefer yapan yolcu vapurları buraya demir atardı. Bir zamanlar hayat dolu olan köy bugün sessizliğe teslim olmuş durumda. Vrf köyünün 1000 yıllık tarihçesi ta bronz çağına uzanıyor. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun kuzeybatı sınırını korumak üzere bölgeye Roma lejyonu konuşlandırıldı. Bu amaçla inşa edilen Dorticum Kalesi defalarca Daçyalılar, Gotlar, Hunlar, Slavlar ve Arapların saldırılarına maruz kalarak yerle bir edildiyse de affedersiniz her seferinde Romalılar tarafından yeniden yapıldı. Günümüzde Vrf köyünde yaşayan Ulah nüfusu bir dizi Bulgar kelimesi ve deyimi kullanmakla birlikte Rumence'nin eski bir lehçesini de konuşur. Avrupa'nın en yoksul bölgelerinde bulunan köyün sakinleri varlıklarını güçlükle sürdürmekteler. Bulgaristan'ın kuzeybatısında yer alan diğer birçok yerleşim birimi gibi Vrf köyünde de çoğunlukla iki ucu birbirine bağlamakta zorlanan yaşlılar kaldı. Konuyla ilgili Benere Vidin Radyosu muhabiri Kate Borisova'nın röportajını sunuyoruz.

0: Radyomuza konuşurken böylesine ıssızlaşmış vaziyette olan küçük yerleşim birimlerinin kalkınmasından bahsetmenin zor olduğunu belirten Vrafköy muhtarı Nina Udroeva, asfaltlı bir sokağımız bile yok dedi ve şunları ekledi.
1: Ema eni dolgusroçni planove da
0: okul ve anaokul binalarında huzur evi kurulması projesinin uygulanacağına dair Bregovo Belediyesi'nden söz aldığımız için bu iki binanın korunmasına ilişkin uzun vadeli planlarımız var. Bunu yapmayı ve sokakları biraz olsun

0: olsun tamir ettirmeyi başarırsak eğer Vraf köyü farklı bir görünüm edinecek. Tuna Nehri'nin Bulgaristan topraklarında ilk yerleşim birimi olan köyün son derece elverişli olan konumuyla ilgili planlarımız da var. Bizim zenginliğimiz nehirdir. Dolayısıyla sahile yakın yürüyüş yolu yapmayı da düşünüyoruz dedi köy muhtarı. Sevgili dinleyiciler, Vraf köyü nüfusunda kayıtlı 191 kişinin ortalama yaşı 70 kadardır. Onların %80'i maddi durumu zayıf olan insanlardır. Köyde iş olmadığı için gençler de yok. Bütün yerli ekonomi 3 kişinin istihdam edildiği bir tarım şirketinden ibaret. Altyapının olmayışı da ciddi bir sorun.
1: İmam чувство, че държавата обърнала гръб на малките населени места.
0: Devletin küçük yerleşim yerlerine sırt çevirmiş durumda olduğunu düşünüyorum. Köye giden yol olmayınca yatırım çekmenin de yolu yok. Sofyalı olup elektronik ticaret

ticaretle uğraşan iki çocuklu bir aile köye yerleşti. Köyün gelişmesine ilişkin güzel fikirleri var. Buraya başka gençleri de getirebileceğini söylüyorlar. Ama bunun olması için altyapıyı biraz olsun halletmek lazım diyen köy muhtarı, özellikle yeni imar ve kalkınma planı kapsamında ülkenin kuzeybatısı ve Tuna üzerindeki belediyelere yönelik ek kaynakların sağlandığına işaret ederek, paranın var olduğundan eminim fakat para almak için doğru istemesini bilmek lazım sözlerini kullandı. Vrof köyü turist celbeden bir istikamet haline gelebilir. Tuna Nehri hem balık avına hem dinlenceye mükemmel şartlar sunar. Yaz mevsiminde nehrin ortasında oluşan adacıklar ve köydeki plaj doğa ile baş başa kalarak müthiş manzaraların ve sessizliğin tadını çıkarmaya talip olan turistler için burası bir cennet köşesidir. Köy evlerinin bir bölümü ulah geleneğine özgü tarzda yapılmıştır. Her ne kadar kendi kaderine bırakılmış olsa da Vrof köyü aynen Bulgaristan'ın kuzeybatısında yer alan diğer yerleşim birimler gibi ziyaret edilmeye değerdir. Sevgili dinleyiciler, yolumuz Tuna'nın ilk limanı olan Vrof köyünden geçti ve gerçekten çok güzel anlatılmış bu yazıda, bu reportajda. Bizler de şimdi hemen Hasan Rodoplu'nun sesinden Tuna Boylum türküsünü gönderiyoruz, armağan ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Sırada bir duyurumuz var. 15 Eylül tarihi yaklaştı mı ülkemizde küçük, büyük herkesi okul heyecanı sarar sevgili dinleyiciler. Yaz tatilinin son günleri geride kalırken yeni defterler hazırlanıyor. Kalemler kalem kutularına yerleştiriliyor.

0: çeviriliyor, çantalar kontrol ediliyor, alarm saatleri yeniden kuruluyor ve hepimizin aklında aynı kelime var: okul. Çocuk programımızın sunucusu Sibel abla yeni ders yılı başlarken bu heyecanı paylaşmak ve gerek okula yeni başlayan minikler, gerek mezun olmak üzere olan büyük öğrenciler, gerekse de anne babalar olsun, herkese seslenerek okulla ilgili bazı önemli hususlara dikkat çekmek üzere yeni bir program hazırladı. Pazar günü saat 13'te başlayan çocuk programımızı çocuk ve torunlarınızla birlikte dinlemeyi sakın kaçırmayın sevgili dinleyiciler. Bizden söylemesi. Buradan Sibel ablamızı da kutluyoruz bu güzel programından dolayı. Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımız devam ederken bize ulaşabileceğiniz birkaç yolu size göstermek istiyoruz. Benere'nin 13. stüdyosunda her gün olduğu gibi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe saat 13.30 itibariyle sizler için açık olan telefonlarımızı hatırlatıyoruz. Çünkü hala telefonlarınız nelerdir diye yazanlar var. Anlaşılan 13.30'da mı açıyorlar acaba telefon radyolarını diye düşünüyoruz. Çünkü her gün özellikle telefonlarımızı duyuruyoruz. Aynen bugün de olduğu gibi. 02 963 06 75 ikinci bir telefonumuz. 02 933 63 18 tekrarlıyoruz. 02 963 06 75 ikinci telefonumuz. 02 933 63 18. Ayrıca sevgili dinleyiciler, bugün de bize göndermişler. turkish@benere.bg elektronik postamız var. Yani turkish@benere.bg. Eğer böyle de söylemek gerekiyorsa, bir de mektuplar da geliyor. Mektup adresimizi de size hatırlatmak istiyoruz. Elimizde zaten bir mektup var. Benere, Bulgarsko nacionalno radio, predavanje na turski jezik. Sevgili dinleyiciler, predavanje na turski jezik, yani bazen zarfın üzerinde milli radyo yazıyor. Milli radyo diye bir şey yok ülkemizde. Benere predavanje na turski jezik, Boulevard Dragan Cankov nr. 4, Sofia, Poštanski kod 1040. Bizler burada sizleri bekliyoruz derken, Facebook üzerinden Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Tekrarlıyoruz. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Aynen Türkçe yazıyorsunuz. Oradan bize mesaj gönderebiliyorsunuz veya Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Bütün yollar açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza neyle başlıyoruz? Tabii ki gelen mesajlarımız var. Mesajlarımızı da efendim okuyacağız. Bakalım kimden, nereden mesajımız var. Fatme Levent bize yazmış. Bakalım neler yazmış. Canım babaannem Necdiye, 79. yaşın kutlu olsun. Sen bizim ailemizin en güzel değerlerinden, en kıymetli büyüklerinden birisin. Varlığını, güzel sözlerini ve sevgini her zaman kalbimde taşıyorum. Bugün ayrıca canım oğlumun Taylan'ın da doğum günü. İkinizin doğum günü aynı güne denk gelmesi bizim için çok özel ve güzel bir mutluluk. Allah ikinize de sağlık, huzur ve mutluluk versin.

0: diye yazmış. Seni çok seviyoruz annem. Ve en son olarak Emel Sayın'ın Mavi Boncuk şarkısını salarsanız mutlu olurum diye yazmış Fatma Levent. Ayrıca babaannesi Necdiye'nin nerede yaşadığını yazmamış, nereden mektup yazdığını, mesajın nereden gönderdiğini yazmamış. Ama bizler ulaşacağız zannedersem. Her iki telefonumuzda bekleyenimiz var. Efendim, hoş geldiniz. Alo.
1: İyi günler efendim.
0: İyi günler Osman Bey.
1: Nasılsın Şöki Hanım?
0: Çok iyiyiz Osman Bey, sizler?
1: Biz de çok iyiyiz. Sizlere bugün bizim ekizlerden bahsedeceğim. Osmaniye'de oturan Fikriye teyzenin 3 tane ekiz ve oğlu var. Onlar polisay.
0: Birisi, yani polisay dediğiniz polis.
1: Polis ya tabi. Ondan birisi Diyarbakır'da çalışıyor, birisi Osmaniye'de, birisi Kadirli'de.
0: Evet. Osmaniye'yi ziyaret ettiğim var. Güzel bir şehir. Buradan selam olsun eğer bizi dinliyorsalar.
1: Bizi daima telefonlaşıyoruz.
0: Osman Bey, bir de hafta sonu zannedersem köyünüzde kutlamalar, şenlikler varmış. Hazırlıklar başladı mı?
1: Şimdi ayın 12'sinde.
0: Evet, davet ediyoruz. Varna'nın Drandar köyünden geçerseniz sevgili dinleyiciler, kutlamalar, şenlikler, köy şenlikleri varmış. Osman Bey özellikle davet etti. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Alo.
0: Buyurun.
2: Ben Razgırad'ım. Veselin'le köyünden isterim birkaç kişiyi selamlama.
0: Tamam.
2: Ben şimdi gözlem görmediğine bir komşu yazdı bana sizin numarayı. Doktor hatası. Baştan isteyen benim bakıcım selamlama.
0: Tamam. Şimdi Bedire kulaklıklardan sizin Necmettin Bey olduğunu söyledi.
2: Evet.
0: Tamam Necmettin Bey. Hadi bakıcınızı da alalım ismini.
2: Ben şimdi şöyle, bakıcımın ismi Remziye. Kızları Şenay Şengül, Fatma. Bakıcım kızları.
0: Tamam.
2: Bakıcının adı.
0: Tamam.
2: Ondan sonra komşu Ülken'i, Çakırık'tan Ülken'i selamlayalım. İhtiyar. Bir de komşu Bedeller Afizanlı'yı. Sonra usta Osman, Kuru Osman. Çok araba tavanları yapıyor. Araba tapçeresi dikeri. Sonra Paşalan Ahmet. O boya, Spakovka boya ustası. Kara Samoyul'da Yakup Güra var. Yakup usta. O da pokrif çatması yapıyor. Ailesi Elis. Kızları Derya Yaren. Mortogon'a o da kardeşim Necmi. Onu selamlayalım ailesini. Çavuş Sabri'yi. Bütün Çavuş'la ailesine gitsin. Sarkalı'ndan da Mayor'dan Sıtkı ablamı, onun bütün komşuları gitsin. Bir de size de ayrıca Türk'ü selam. Bütün ilçe bakışlarına selamlayayım.
0: Teşekkür ederiz Necmettin Bey. Galiba Veselina da bütün ustaları selamladık. İhtiyacı olanlar Veselina'ya gidebilirler ve komşu köylerden herkese de selam olsun dedik. Yeni telefonumuz varmış. Efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Alo.
0: Alo, buyurun.
3: Ben Şükriye Yanık.
0: Buyurun Şükriye Hanım.
3: Var, baştan arıyorum. Selamlamak istiyorum. Glamnitsa'ya bağlı Zenemir köyü.
0: Evet, öyle köy var.
3: Ha. Firdevs Hanım'a, Ramiz Bey'e, Semiha Hanım'a, kardeşime diye yazıyor burada ve kardeşim Gülmür'a burada yaşıyor. Vardak'ta, oradan gelme. Buraya gelin. Onları selamlıyorum ve bütün beni tanıyanlara selam söylüyorum. Sizlere de iyi günler, hayırlı işler diliyorum. Sağ sağlamlık versin Cenab-ı Allah bize.
0: Teşekkür ederim. Şükre Hanım, Zvenemir'den söz ettiğiniz kişileri nereden tanıyorsunuz?
3: Gezmeye gittik de çok Gülmür Hanım'la

0: kategoriyedir. Ağlasıymış da o kadar rağbet ettiler ki, o kadar bütün her şeyi, hatta bir dolma yapmışlar, sulandıran da dolma yapıyoruz ya.
1: Hı hı.
0: Öyle dolma yapmışlar, börekle yapmışlar, baklava da yapmışlar, gelcel demiş ya Gülmür Hanım. Ben de ona eşlik ettim Gülmür Hanım'a.
1: Ne kadar güzel Şükre Hanım, insanın misafir gittiği yere göç edeceği geliyormuş diyordu rahmetli dedem. Sizler de öyle. Zvenemir köyünden sizi ağırlayan misafir perverliklerinden dolayı kutluyoruz onları.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Allah Cenab-ı Allah elinize yanınıza sağlık versin.
1: Teşekkür eder Şükre Hanım. Umarız Zvenemir'den söz ettiğiniz Firdevs Hanım'ın ailesi de Varbak Köyü'ne ziyarete gelirler. Hadi o zaman ilk türkümüzü dinletelim. İlk türkümüzü özellikle bugün Rusen'in Glodjovo kasabasından Vildan Hanım'dan seçtik. Aşka yeminim var diyecek ve hemen dinletiyoruz. Armağanımız olsun.

0: Glojo'dan Vildan Hanım'ın ağzınıza sağlık diyerek telefonumuzu hemen alıyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
1: Selamun aleyküm Şevki Hanım.
0: Aleyküm selam Yılmaz Bey.
1: Nasılsınız efendim?
0: Çok iyiyiz. Yani çok mutluyuz. Program yapıyoruz. Sizin sesinizi duyduk. Buyurun şimdi sizi dinliyoruz.
1: Vallahi buradan bugün aramanın nedeni Podayva köyünde Fatma annem bugün 80. yaz doğum günü vardır. Geçen hafta onların düğünleri vardı Podayva'da. Şevki Hanım hiç inanır mısınız? Beni doğrudan tapuda karşıladılar. Bu derece itibar özellikle bir de Podayva halkına buradan kendilerine çok teşekkür ederim. Hep sordular sen misin dediler Yılmaz Burgaz bölgesinden diyeler. Benim dedim. Çünkü düğün yönetirken düğün yöneticisi Burgaz bölgesinden dedikten sonra ondan sonra insan

0: kulaklarına baya bir bakmışlar kime. Ama ne de belli ki sizleri Podayva halkı çok dinliyorlar. Şefiye Hanım.
1: Yılmaz Bey, ben takip ediyorum. Sizin tarafta da çok fazla düğün var. Yani kına neredeyse her akşam oluyor ama siz hep Kuzeydoğu'ya gidiyorsunuz düğüne.
0: Bak şimdi ki. Nere davetiye varsa bizim
1: doğru.
0: Bölge daha başka. Nere davetiyese hiç ayrılmamışsındır bir kimseden. O yüzden sadece buradan isterim Fatma Anne, Cenab-ı Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı, sıhhatlı. Hep bizi öyle kapıda karşılasın. Bir de benim dostlarımdan gidemedim onlara. Hiç kusur görmesinler. O yüzden de bir takiye kısmet olursa ona ayretten ziyaret ederim. Gelen hafta onların çoklarının doğum günleri var. O yüzden onları gelen haftaya
1: tamam, aramadık. Tamam Yılmaz Bey, çok teşekkür ederiz. Podayva Köyü'nden Fatma teyzenin 80. yaş gününü bizler de kutluyoruz. Ve o güzel sözlerden dolayı Yılmaz Bey'e de teşekkür ediyoruz. Hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Bakalım kim nereden arıyor. Efendim.
2: Alo.
1: Evet buyurun.
2: Ben Targoviç'ten İlhan.
1: Buyurun İlhan Bey.
2: İsterim kayınpederimi. Bugün doğum günü var onun. Selo Bratu Targoviško.
1: Evet.
2: Güvesinden iki tane güvesi var. Biri Yılhan, biri Mehmet. Çok selamlar. Hepsinin kızlarından Nevin, Ceylan, torunlarından Şakin, Alara, Neslihan, en küçük torunu da Hayat.
1: Bir de pederinizin ismini de verirseniz çok mutlu oluruz.
2: Mustan Alosmanov, Selo Bratu.
1: Evet, köyü yazdık ama kayınpederinizin evet. ismini vermedik. O zaman bütün kayınpederlere, Mustan. Bütün kaynatalara gitsin diyoruz.
2: Evet, telegrafın telleri olabilirse.
1: Telegrafın tellerini siz zaten çekmişsiniz. Kızını almışsınız buradan İlhan Bey. Yani buradan evet. sıradaki türkümüz güzel
2: evet,
1: bir türkü göndereceğiz efendim.
2: Sağ
1: teşekkür
2: olun,
1: ederiz
2: sağ
1: İlhan
2: olun.
1: Bey. Targoviç'te selamlar. Evet, Targoviç'ten damat İlhan Bratu'dan Mustan Bey'in kayınpederin doğum gününü kutladı. Hep gelin kaynanalar kutlanıyordu. Bakın damatlar da kutluyormuş. Darısı diğer damatların başına dedik ve hemen telefonumuza ses açıyoruz. Efendim buyurun.
3: Merhaba Şevki Hanım. Bugün telefon trafiği var. Zor ulaştım size. Kısacık keseceğim sözünü. Varbaş'tan Şükriye Hanım'ın kuzeni var. Timarevo'dan. İsmi Fethiye. Fethiye ile biz okul arkadaşı. Fethiye ile biz konuşuyoruz ama teyzeme, Şükriye teyzeme ulaşamıyorum dedi. Onun telefon numarasını istedi. O telefon numarasını kaydetmiş her nasılsa. Buradan duyuru yapmak istiyorum Şevki Hanım. Selamlar, saygılar herkese. İyi ki varsınız.
1: Teşekkür ederiz. Böyle kim telefonunu kaybettiyse böyle radyo üzerinden ulaşabilir efendim. Biri birine ulaşabilir. Aslında bunun başka kısa bir yolu da var. Ya gerek postaneden ya muhtarlıktan böyle radyodan Avrupa'dan bizi dinlerken komşu köylerden telefonda aramamız. Evet, evet böyle programımız da renkli oluyor dedik. Hemen diğer telefonumuzu açıyoruz. Kimler nereden arıyor buyurun.
4: Alo Şevki Hanım, ben İzgiref'ten arıyorum.
1: Buyurun efendim.
4: Şumlu'nun İzgiref'in köyünden. Şumlu'da yaşayan torunumun doğum günü.
1: Raziye Hanım'sınız değil mi?
4: Evet evet. Ben Batık Hanım'ın doğum günü, geçmiş doğum günü kutluyorum şu an. Batık Hanım Şumlu'da yaşıyor.
1: Kaç yaşında oluyor Batuhan?
4: 21 yaşında.
1: Ha, delikanlı.
4: Delikanlı, bir de sevgilisi var, hemşire, onu da selamlıyorum. Sestra'yı da selamlıyorum.
1: Tamam, hemşire daha uygun oldu arkadan. Beyefendi Sestra dedi ama biz hemşireden de anlıyoruz. Hadi hemşirenin ismini de alalım o zaman.
4: Ebru.
1: Ha Ebru, tamam. Evet. Hemşire Ebru'muza da selam olsun. Batuhan'a da buradan. Evet, buyurun.
4: İzgaz'da yaşayan Raziye ile Fatma kardeşlerimi selamlıyorum. Bunovaça'da yaşıyorlar. Türkiye'den onlar. İkisi bir yerde duruyorlar. Orandaları yok, eşleri yok da ikisi bir yerde. Onları da selamlamak istiyorum.
1: Tamam Raziye Hanım. İzgref'ten Buynovica'ya da selam olsun o zaman.
4: Tamam.
1: Arkada tamam. Beyefendi de destek oluyor. Onun ismini de alalım.
4: Müstecep.
1: Ha Müstecep Bey. Müstecep Bey, evet.

0: ettim.
1: Evet, tahmin ettim. Zaten Müstecep Bey de böyle lojistik destek size sağlıyor. Ona da selam olsun. Teşekkürler sevgili dinleyiciler. Evet, telefon trafiği var. Sacide Hanım'ın dediği gibi elimde bir mektup var. Bugün okumak zorundayım. Merhabalar Bulgaristan Radyomuzun sunucuları. İyi yayınlarınız, güzel günleriniz olsun. Ben Pravda köyünden Eylen'in kocaannesi Naciye. Eylül'ün 11'inde Eylen'in doğum günü var. 11 yaşını dolduracak ve çok sevdiğimiz kızımıza sağlık, mutluluk ve nice nice güzel ve uzun yıllar diliyorum. Okulunda başarılar diliyorum. Çok okuyup koluna o güzel bileziği almasını diliyorum. Güzel torunum Eylen'i seni çok seviyoruz. Onunla sohbet ediyoruz akşamları. O beni eğlendiriyor demiş. Ve kimler selamlıyor? Ben kocaannesi Naciye, diğer annesi Semaver, dedesi Tuncer, anası Aslı, teyzesi Nazlı, enişte Ahmet, torunlar Sanem ve Yavuz, halası Tezgül, eniştesi Serter. Dış düvelde işlemekte olan torunum Onur'a da gitsin ve ailesine kucak dolusu selamlar. Okula 3 gün kaldı. Okulumuzun bütün öğretmenlerini de selamlıyorum. Çocuklara başarılar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diye yazmış ve sunuculara da sevgilerini iletmiş. Naciye Hanım, teşekkür ederiz efendim. Ve takiş@benere.bg elektronik postamıza gelen mesaj var. Selnur Nurhanova'dan, ama telefonumuz gelmiş galiba. Hadi telefonumuzu alalım. Buyurun.
2: Şevke bak, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Kamil Bey.
2: Ne yapıyorsunuz?
1: İyiyiz Kamil Bey. Biraz önce Yılmaz Bey'e de aynı cevabı verdik. Çok iyiyiz. Sizi bekliyoruz. Buyurun.
2: Evet, tamam. Ben isterim bugün selamlama Dolgubir'den Şaban Gorski. Sonra bir kızı var Kerim'e. Onu selamlama.
1: Tamam efendim, Şaban Gorski'yi selamlıyoruz. Zaten odun sezonu yaklaşıyor. Kış neredeyse kapıda artık, değil mi Kamil Bey?
2: Tabii ya.
1: Selamlamamız gerekiyor muhakkak. Teşekkür ederiz efendim. Evet, Osman bizi aramış Zlatolis'ten ve Naciye halasını ve Ayşe'yi selamlamış. Bizler de selamlıyoruz. Ve Selnur Nurhanova'nın mesajını okumaya başlamıştım. Bugün sizlere benim için çok özel ve çok değerli bir insanın, sevgili büyük anneannemin doğum günü için yazıyorum. Kendisi Razgrad iline bağlı İsperih'in İvan Şişmanoğlu köyünde oturuyor. Bu güzel gününde canım büyük anneannemin doğum gününü Türkçe yayınlar aracılığıyla kutluyorum. Canım anneannem, sağlık, huzur, mutluluk ve sevdikleriyle birlikte geçireceğin nice güzel yıllar diliyorum. Her zaman yüzünün gülmesini, kalbinin huzurla ve sevgiyle dolu olmasını diliyorum. İyi ki varsın canım büyük anneannem, iyi ki hayatımızdasın, seni çok seviyoruz, doğum günün kutlu olsun diye yazmış Selnur Nurhanova. Evet sevgili dinleyiciler, sıradaki türküye zaman var zannedersem. Hadi bir türkü zamanı geldi. Hemen şimdi Behçet Mustafa, bizim köyün dilberi desin.

Mesajlar okumaya devam ediyoruz. Şükriye Boyacı sabah bize sabah programımızı dinlerken yazmış ama biliyorsunuz sabah programlarımız birer kayıttır. Oraya mesaj alınması mümkün değil. İyi günler sevgili sevgiler saygılar Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve yöneticileri. Umarız yöneticiler de bizi dinliyordur sevgili Şükriye Boyacı. Ne de olsa seçimler yaklaşıyor artık. Çorlu'dan misafirim Zatiye Çakır'ı, eşim Cafer'i, Reyhan Aretim'i, Fatma ablamı, Gülabiye kankamı, Seniha gelinimizi, Necmiye komşumu, Gülser komşumu, Ümgül ablamı, Mürvet'i, Ajlan'ı, Nadiye yengemi, Sevim kardeşi, Payisivo'dan selamlıyorum. Kadire Latifova'nın bir şarkısıyla demiş. Kadire Latifova türkü söylüyor, şarkı söylemiyor Şükre Boyacı. Bizden söylemesi Payisivolulara da gelsin şarkı şimdiden teşekkürler, saygılar demiş. İleteceğiz efendim birazdan. Bahtişen Nuri Süleyman, hayırlı günler Bulgaristan Radyosu çalışanları diye yazmış. Ben Bahtişen Süleyman, Tervel Sanca, Grabnitsa köyünde bulunan yengem Sülbiye ve dayım Alaaddin. Onlara buradan kucak dolusu sevgiler ve eşim Metin, ona da kucak dolusu sevgiler, kardeşim Ümgül'e de selamlar demiş. Ve Bulgaristan Radyosu çalışanlarına cani gönülden sevgilerimi iletiyorum, sizi sürekli dinliyorum. Gelinim Cansu'yu ve oğlum Niyazi, torunum Kuzey'i de selamlıyorum ve ortanca oğlum Mutlu, küçük oğlum Umut, onlara da buradan kucak dolusu sevgiler diye yazmış Bahtişen Nuri Süleyman. Zannedersem eğer bayağı oldu mesajlar yazmadığı Bahtişen Nuri. Vukil köyü galiba, eğer yanılmıyorsam ya Vukil ya Boyil, hep o taraftan, ama hatam varsa özür dilerim. Sizler böyle köylerinizi de yazarsanız, çünkü her zaman geri dönme imkanımız olmuyor sevgili dinleyiciler. Gürcan Foto. Artık zannedersem sezon bitti galiba Gürcan Foto. Siz de böyle mesaj yazma fırsatı buldunuz ve iki defa göndermiş mesajını. Selam, hayırlı akşamlar, günler ablam demiş. Evet, abla da olduk bugün. Buradan selam istiyorum göndermeye ablam Gülşen ve Nedret eniştemi. Onlar İsperik'ten diye yazmış. Bizler de onları selamlıyoruz efendim. Başka mesajımız var mı? Başka mesaj galiba yok. Hadi o zaman sevgili dinleyiciler, son türkümüzü biraz önce Kadire Latifova'dan bir türkü istemişlerdi. Biz de Kadire Latifova'yı hazırladık Boyan'la birlikte ve programımızın son türküsü olsun dedik. Dut Filizi Boyumca diyecek Kadire Latif. Hatırlatıyoruz, pazar günü okulları anlatacak Sibel ablamız. Çocuk programımızı efendim sakın kaçırmayın. Şimdiden hoşça kalın.

0: 94.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
1: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 10 Eylül 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programını ve devamında Perşembe Ekspres programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan kendi uydularını Fransız roketleriyle yörüngeye gönderebilecek. Çin ziyaretinde bulunan hükümet heyeti yeni yatırımların çekilmesini görüşüyor. Haskovo ve Kırcali illerinde yeni çiçek hastalığı vakaları. Bulgaristan Avrupa Voleybol Şampiyonası'na net galibiyetle başladı. Şimdi haberlerin detayları. Başbakan Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Elisey Sarayı'nda düzenlenen ve Endurosat ile Arianespace şirketlerinin mutabakat zaptı imzaladığı törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Bulgaristan ve Fransa'nın yüksek teknoloji ve uzay alanında derin ve verimli bir işbirliğinin önünü açtığını bildirdi. Hükümet basın merkezinin bildirdiği üzere Rumen Radev, Fransa Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine uzay konularının ele alınacağı uluslararası uzay zirvesine katılmak üzere Paris'te bulunuyor. Endurosat şirketinin uzay teknolojileri alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olduğunu vurgulayan Başbakan Rumen Radev, son yıllarda Avrupa'daki tüm diğer şirketlerin toplamından daha fazla küçük uydu ürettiğini ve yörüngeye gönderdiğinin altını çizdi. Begenes haberine göre Bulgar şirketi hali hazırda Fransa'ya yatırım yapıyor ve uydularını yörüngeye göndermek için Fransız roketlerinden yararlanabilecek. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev, Pekin'de Çin Başbakan Yardımcısı Jin Suesyan ile görüştü. Görüşmede ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ve Çin'den Bulgaristan'a yeni yatırımların çekilmesi imkanları ele alındı. Çin'le ilişkilerin yeni etaba girmesi konusunda Bulgaristan'da siyasi iradenin mevcut olduğunu öne süren Pulev, halen yeni girişimler ve işbirliğinin genişletilmesi için ön koşulların mevcut olduğuna dikkat çekti. Üzerinde durulan konular arasında otomotiv yatırımları, enerji, yüksek teknolojiler ve karbonsuzlaştırma yer aldı. Şimdiki anın karşılıklı menfaate dayanan işbirliği için mükemmel fırsat olduğunu kaydeden Jin Suesyan, Bulgaristan'ın Çin'in önemli Güneydoğu Avrupa ortağı olduğunun altını çizdi. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı BAPH tarafından yapılan açıklamada Simeonovgrad'a bağlı Tianevo köyünde koyunlarda yeni çiçek hastalığı vakasının saptandığı belirtildi. Çiçek hastalığı 504 koyunun yetiştirildiği çiftlikte tespit edildi. Bunun üzerine oluşturulan 5 kilometrelik koruma bölgesine Simeonovgrad'a bağlı Tianovo ile Drianovo köyleri dışında Harmanli'ye bağlı Ovçarovo köyü de dahil edildi. Benere muhabiri Zivka Todorova'nın aktardığı gibi Kırcalı ili

köyüne bağlı Potocnica köyünde de 101 koyunun bulunduğu bir çiftlikte çiçek hastalığı vakası saptandı. 5 kilometrelik koruma bölgesine Haskovo'ya bağlı Bialkladenet, Golubradovo, Pçelari, Rabovo ve Svetoslav köyleri alındı. Hastalık merkezlerinin ikincil olup artık mevcut olan merkezlere yakın oluştuğu belirtildi. Hastalık vakaları ile ilgili hayvan, ürün, yem ve taşıt hareketinin takip edilmesi amacıyla epizootik araştırma başlatıldı. Hastalığın kontrol altına alınması ve yok edilmesi için gerekli önlemler alındı. Hayvan sahiplerine veteriner tıp yasası kapsamında tazminat ödenecek. An itibarıyla keçi ve koyunlarda çiçek hastalığının saptandığı yerlerin sayısı 25 olurken itlaf edilen hayvanların sayısı 3000'in üzerindedir.

An itibarıyla keçi ve koyunlarda çiçek hastalığının saptandığı yerlerin sayısı 25 olurken itlaf edilen hayvanların sayısı 3000'in üzerindedir. İnsanlar için tehlike oluşturmayan hastalık yayıldığında ciddi ekonomik zararlar getiriyor. BAP tarafından hayvancılara son derece dikkatli olmaları ve biyogüvenlik tedbirlerini sıkı sıkıya uygulamaları çağrısı yapıldı. Küçükbaş geviş geçiren hayvanlarda herhangi bir çiçek hastalığı şüphesi oluştuğunda bir an önce veteriner hekime bilgi verilmesi gerektiği ve ajansın acil telefon hattına günün her saatinde ihbar verilebileceği hatırlatıldı. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü Türkiye ile olan Kapitan Andreevo sınır kapısında özellikle binek araçların girişinde ve kamyonların çıkışında yoğunluk yaşandığını bildirdi. Lesovo sınır kapısında Türkiye yönüne geçiş yapan tırların oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan tüm sınır kapıları ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Eylül ayının başından bu yana meydana gelen 208 ciddi trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 258 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen 4699 trafik kazasında 324 kişi canından oldu, 5834 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son 24 saatte 132 yangının söndürüldüğünü açıkladı. Çıkan yangınlarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. 28 yangında doğrudan maddi hasar oluştu. Spor. Bulgaristan erkek milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesine zaferle başladı. Sofya'da kendi seyircisi önünde Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup eden Bulgaristan takımı şampiyonaya güçlü bir giriş yaptı. Takımın antrenörü Gianlorenzo Blengini, alışık olmadığı bir pozisyonda oynayan genç Jasmin Velichkov'u başlangıçta libero olarak sahaya sürdü. Arena 8888 salonunda en büyük alkışları ise voleybolcular Alexander ve Simeon Nikolov aldı. Alexander Nikolov maçın ardından 3 setin de ortalarına kadar başa başa mücadele ettik. Setlerin son bölümlerinde rakibimize üstünlük kurduk ve bu da bizim kalitemizi gösteriyor. Mutluyum. Ben mükemmeliyetçiyim ve serviste 5 hata yapmayı veya 3 kez blokta yakalanmayı sevmiyorum. Bunun tekrarlanmaması için üzerinde çalışacağım ifadelerini kullandı. Erkek milli voleybol takımının lider oyuncusu Alexander Nikolov maçın en skorer ismi olarak 19 sayı gerçekleştirdi. Denislav Bardarov ise galibiyete 15 sayıyla katkıda bulundu. Simeon Nikolov ve Ilya Petkov 7'şer sayı kaydetti. Bulgaristan takımının bir sonraki maçı Cuma günü saat 19'da yine Sofya'da Portekiz'e karşı olacak. Hava durumu. Cuma sabahı en düşük hava sıcaklığı 13 ile 17 derece arasında, Sofya'da 15 derece olacak. Gün içinde güneşli. Öğleden sonra sıcak hava etkili olacak. Öğleden sonra ülkenin batısında bulutluluk oluşacak. Ancak yağış düşmeyecek. Güney ve güneydoğudan hafif ve ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklıkları 31 ila 36 derece arasında, başkentte 31 derece olacak. Karadeniz'de güneşli hava görülecek. Sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 28 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Dağlık yerlerde çoğunlukla güneşli hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrelik rakımda 25 derece,

0: fırtınalar olacak. Rila-Verodop dağlarında ve Staraplanina dağının iç kesimlerinde yoğun yağışların düşmesi muhtemeldir. Ülkenin doğusunda ise cumartesi günü güneşlik hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 30 derece arasında seyredecek. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Rosen Grigorov ile birlikte önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün getirdikleri programında bu akşam ilk olarak Nikola Kozlevo Belediyesi'ndeki öğrenciler için güzel bir gelişme ile başlayacağız. Çünkü Eğitim ve Bilim Bakanlığı öğrenci ulaşımında kullanılmak üzere belediyeye 32 kişilik yeni bir okul otobüsü tahsis etti. Otobüs Hırsovo, Rujica ve Volnari köylerinden öğrencileri Nikola Kozlevo'daki merkez okula taşıyacak ve böylece belediyedeki okul otobüsü sayısı 6'ya çıktı. Devamında ise Rodoplardan uzun ömrün dikkat çeken hikayesine kulak vereceğiz. Kirkovo Belediyesi'ne bağlı Podkova köyünde yaşayan Esma Mustafa 109 yaşını tamamlayarak 110. yaşına girdi ve ailesine göre uzun ömrünü genlerine ve yıllarca tarlada çalışarak sürdürdüğü sade yaşamına borçlu. Ayrıntılar ilk türkümüzden hemen sonra. Bizimle kalın.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı Nikola Kozlevo Belediyesi'ne öğrencilerin ulaşımında kullanılmak üzere yeni bir okul otobüsü tahsis etti. Benere Şuman Radyosu'nun haberine göre 32 kişilik otobüs her gün 3 sefer yaparak Hırsovo, Rujica ve Vılnari köylerindeki öğrencileri bu yıl 550'den fazla öğrencinin eğitim göreceği Nikola Kozlevo'daki merkez okula taşıyacak. Belediye

belediye sınırları içindeki okul otobüsü sayısının 6'ya yükseldiği belirtilirken, okul ulaşımının tüm çocuklara eşit eğitim fırsatı sunulması ve yaşadıkları yerleşim yerlerinden bağımsız olarak kaliteli eğitime erişimlerin sağlanması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Kirkovo Belediyesi'nde 100 yaşını devirmiş olan 4 ihtiyar yaşıyor. Podkova'dan Esma Mustafa ise Bulgaristan'da yaşayan en yaşlı insandır. Rodoplar'da 100 yaş üstü yaşlılardan biri olan Esma Mustafa, Kirkovo Belediyesi'ne bağlı Podkova Köyü'nde oturuyor. Bu yılın 3 Mayıs tarihinde 109 yaşını tamamlayan, 110. yaşına giren asırlık kadın 6 çocuk, 15 torun ve 9 torun çocuğu sahibidir. Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, BTA'ya konuşurken Esma Mustafa'nın belediyenin en yaşlı sakini olduğunu ve onun dışında Kirkovo tarafında 100 yaşını aşmış bulunan daha 3 yaşlının oturduğunu belirtti.

Derken medyadan aldığımız bilgiye göre Esmanina sırf Kirkuvu Belediyesi ya da Kırcalı ilinde değil Bulgaristan genelinde en yaşlı insandır sözlerini kullandı. Podkova muhtarı Hilmi Mustafa köyün ihtiyar kadınla böbürlendiğini paylaştı. En az ayda bir defa Esmanina'yı ziyaret ederek hal hatır sorduğunu belirten köy muhtarı medya temsilcilerinin de söyleşi yapmak ve fotoğraf çekmek için sık sık uğradığını paylaştı. Bulgarca bilmeyen yaşlı kadına bakan kızları muhabirlerin onunla iletişim kurmalarını sağlıyorlar. Hareket etmekte güçlük çeken Esma Mustafa evinin bahçesini artık gezemese de anılarını anlatmayı seviyor. Yalnız kaldığında geçmişinden, çocukluğundan, gençlik yılları ve eski arkadaşlarından bahsediyor diyen kızı Ayşe, annesinin sülalede 100 yaşını deviren tek insan olmadığına dikkat çekti. Esma ninenin uzun ömürlü olmasının bir yandan genlerine, diğer yandan ise yaşam tarzına bağlı olduğunu söyleyen Ayşe, annesinin hayatının tarlada tütün işlemekle geçtiğini, yiyecek konusunda ise seçici olmadığını belirtti. Her şeyi yerdi. En çok da yumurta, et ve süt severdi. Zamanında tavuk olsun, koyun olsun, dana olsun hepsinin kendileri yine yetiştirirdi ve yetiştirdikleri hayvanların sütünü, etini yerlerdi dedi Ayşe. Podkova'da Esma ninenin kapısı hem kendisini yalnız bırakmayan 3 nesil evlatları hem uzun yaşamın sırlarını merak eden medya mensupları için açıktır.

değerli dinleyiciler, böylece günün geçirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.

Sırada bir duyurumuz var. 15 Eylül tarihi yaklaştı mı ülkemizde küçük, büyük herkesi okul heyecanı sarar sevgili dinleyiciler. Yaz tatilinin son günleri geride kalırken yeni defterler hazırlanıyor. Kalemler kalem kutularına yerleştiriliyor. Çantalar kontrol ediliyor. Alarm saatleri yeniden kuruluyor. Ve hepimizin aklında aynı kelime var. Okul. Çocuk programımızın sunucusu Sibel abla yeni ders yılı başlarken bu heyecanı paylaşmak ve gerek okula yeni başlayan minikler, gerek mezun olmak üzere olan büyük öğrenciler gerekse de anne babalar olsun herkese seslenerek okulla ilgili bazı önemli hususlara dikkat çekmek üzere yeni bir program hazırladı. Pazar günü saat 13'te başlayan çocuk programımızı çocuk ve torunlarınızla birlikte dinlemeyi sakın kaçırmayın sevgili dinleyiciler. Bizden söylemesi. Buradan Sibel ablamızı da kutluyoruz bu güzel programından dolayı. Ve sevgili dinleyiciler, canlı yayınımız devam ederken bize ulaşabileceğiniz birkaç yolu size göstermek istiyoruz. Benere'nin 13. stüdyosunda her gün olduğu gibi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe saat 13.30 itibariyle sizler için açık olan telefonlarımızı hatırlatıyoruz. Çünkü hala telefonlarınız nelerdir diye yazanlar var. Anlaşılan 13.30'da mı açıyorlar acaba telefon radyolarını diye düşünüyoruz. Çünkü her gün özellikle telefonlarımızı duyuruyoruz. Aynen bugün de olduğu gibi. 02-963-06-75 ikinci bir telefonumuz. 02-933-63-18 tekrarlıyoruz. 02-963-06-75 ikinci telefonumuz. 02-933-63-18 ayrıca sevgili dinleyiciler bugün

0: de bize göndermişler. turkishetbenere.bg elektronik postamız var. Yani turkishmaymunskoa.benere.bg eğer böyle de söylemek gerekiyorsa. Bir de mektuplar da geliyor. Mektup adresimizi de size hatırlatmak istiyoruz. Elimizde zaten bir mektup var. Benere, Bulgarsko nacionalno radio, predavanie na turski jezik. Sevgili dinleyiciler, predavanie na turski jezik, yani bazen zarfın üzerinde milli radyo yazıyor. Milli radyo diye bir şey yok ülkemizde. Benere, predavanie na turski jezik, Boulevard Dragan Cankov номер 4, Sofia, poštanski kod 1040. Bizler burada sizleri bekliyoruz derken Facebook üzerinden Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü tekrarlıyoruz. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü. Aynen Türkçe yazıyorsunuz. Oradan bize mesaj gönderebiliyorsunuz veya Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Bütün yollar açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza neyle başlıyoruz? Tabii ki gelen mesajlarımız var. Mesajlarımızı da efendim okuyacağız. Bakalım kimden, nereden mesajımız var. Fatme Levent bize yazmış. Bakalım neler yazmış. Canım babaannem Necdiye, 79. yaşın kutlu olsun. Sen bizim ailemizin en güzel değerlerinden, en kıymetli büyüklerinden birisin. Varlığını, güzel sözlerini ve sevgini her zaman kalbimde taşıyorum. Bugün ayrıca canım oğlumun Taylan'ın da doğum günü. İkinizin doğum günü aynı güne denk gelmesi bizim için çok özel ve güzel bir mutluluk. Allah ikinize de sağlık, huzur ve mutluluk versin. Yeni yaşında Allah sana her şeyden önce sağlık, huzur ve mutluluk versin. İnşallah daha nice güzel yaşlarını sevdiklerinle birlikte diye yazmış. Seni çok seviyoruz annem. Ve en son olarak Emel Sayın'ın Mavi Boncuk şarkısını salarsanız mutlu olurum diye yazmış Fatma Levent. Ayrıca babaannesi Necdiye'nin nerede yaşadığını yazmamış, nereden mektup yazdığını, mesajın nereden gönderdiğini yazmamış ama bizler ulaşacağız zannedersem. Her iki telefonumuzda bekleyenimiz var. Efendim hoş geldiniz. Alo.
2: İyi günler efendim.
0: İyi günler Osman Bey.
2: Nasılsınız Şöki Hanım?
0: Çok iyiyiz Osman Bey, sizler?
2: Biz de çok iyiyiz. Sizlere bugün bizim eskizlerden bahsedeceğim. Osmaniye'de oturan Fikriye teyzemin 3 tane eskisi oğlu var. Onlar polisay.
0: Birisi, yani polisay dediğiniz polis.
2: Polis ya tabii. Ondan birisi Diyarbakır'da çalışıyor, birisi Osmaniye'de, birisi Kadirli'de.
0: Evet. Osmaniye'yi ziyaret ettiğim var. Güzel bir şehir. Buradan selam olsun eğer bizi dinliyorsalar.
2: Bizi daima telefonlaşıyor.
0: Osman Bey, bir de hafta sonu zannedersem köyünüzde kutlamalar, şenlikler varmış. Hazırlıklar başladı mı?
2: Şimdi ayın 12'sinde.
0: Evet, davet ediyoruz. Varna'nın Drandar köyünden geçerseniz sevgili dinleyiciler, kutlamalar, şenlikler, köy şenlikleri varmış. Osman Bey özellikle davet etti. Diğer telefonumuza ses açıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Alo.
0: Buyurun.
3: Ben Razgöz'üm. Veselin'le köyünden isterim birkaç kişiyi selamlama.
0: Tamam.
3: Ben şu gözlem görmediğine bir komşu yazdı bana sizin numarayı. Doktor hatası. Baştan isteyen benim bakıcım selamlama.
0: Tamam. Şimdi Bedire kulaklıklardan sizin Necmettin Bey olduğunu söyledi.
3: Evet.
0: Tamam Necmettin Bey. Hadi bakıcınızı da alalım ismini.
3: Ben şimdi söyleyeceğim. Bakıcımın ismi Remziye. Kızları Şenay Şengül, Fatma. Bakıcım kızları.
0: Tamam.
3: Bakıcının adı.

0: Tamam.
1: Ondan sonra komşu Ülken, Ülken'le Çakırık'tan Ülken'i selamlayalım. İhtiyat. Bir de komşu Bedeller Afizan'ı. Sonra usta Osman, Kuru Osman çok araba tavanları yapıyor. Bir araba tabi çevresi dikeyeli. Sonra Paşalan Ahmet, o boya, Spakovka boya ustası. Kara Samoyul'da Yakup Güra var. Yakup usta. O da pokrif çatması yapıyor. Ailesi Elis. Kızları Derya Yaren. Mortogon orada kardeşim Necmi. Onu selamlayalım ailesini. Çavuşlan Çavuş Sabri'yi. Bütün Çavuş'la ailesine gitsin. Sarkal Uyan'dan da Mayor'dan Sıtkı ablamı, onun bütün komşuları gitsin. Bir de size de ayrıca türkü selam. Bütün hikaye bakışlarına selamlayayım.
0: Teşekkür ederiz Necmettin Bey. Galiba Veselina da bütün ustaları selamladık. İhtiyacı olanlar Veselina'ya gidebilirler ve komşu köylerden herkese de selam olsun dedik. Yeni telefonumuz varmış. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Alo.
0: Alo buyurun.
2: Ben Şükriye Yanık.
0: Buyurun Şükriye Hanım.
2: Var baksan arıyorum. Selamlamak istiyorum. Glamnitsa'ya bağlı Zvenemir köyü.
0: Evet öyle köy var.
2: Ha. Firdevs Hanım'a, Ramiz Bey'e, Semiha Hanım'a, kardeşime diye yazıyor burada ve kardeşim Gülmür'a burada yaşıyor. Vardak'ta oradan gelme. Buraya gelin. Onları selamlıyorum ve bütün beni tanıyanlara selam söylüyorum. Sizlere de iyi günler, hayırlı işler diliyorum. Sağ sağlamlık versin Cenab-ı Allah bize.
0: Teşekkür ederim. Şükre Hanım, Zvenemir'den söz ettiğiniz kişileri nereden tanıyorsunuz?
2: Gezmeye gittik de çok şey, Gülmür Hanım'la gittik oraya biz. Ağlasıymış da. O kadar rağbet ettiler ki, o kadar bütün her şeyi. Hatta bir dolma yapmışlar. Hani sulandıran da dolma yapıyoruz ya.
0: Hı hı.
2: Öyle dolma yapmışlar, börekle yapmışlar, baklava da yapmışlar. Geleceğiz demiş ya Gülmür Hanım. Ben de ona eşlik ettim Gülmür Hanım'a.
0: Ne kadar güzel Şükre Hanım. İnsanın misafir gittiği yere göç edeceği geliyormuş diyordu rahmetli dedem. Sizler de öyle. Zvenemir köyünden sizi ağırlayan misafir perverliklerinden dolayı kutluyoruz onları.
2: Evet. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Allah Cenab-ı Allah elinize yanınıza sağlık versin.
0: Teşekkür ederiz Şükre Hanım. Umarız Venemir'den söz ettiğiniz Firdevs Hanım'ın ailesi de Varbak Köyü'ne ziyarete gelirler. Hadi o zaman ilk türkümüzü dinletelim. İlk türkümüzü özellikle bugün Rusen'in Glodjevo kasabasından Vildan Hanım'dan seçtik. Aşka yeminim var diyecek ve hemen dinletiyoruz. Armağanımız olsun.
3: Güzel.

0: Glojo'dan Vildan Hanım'ın ağzınıza sağlık diyerek telefonumuzu hemen alıyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
1: Selamun aleyküm Sevki Hanım.
0: Aleyküm selam Yılmaz Bey.
1: Nasılsınız efendim?
0: Çok iyiyiz. Yani çok mutluyuz. Program yapıyoruz. Sizin sesinizi duyduk. Buyurun şimdi sizi dinliyoruz.
1: Valla buradan bugün aramanın nedeni Podayva köyünde Fatma annem bugün 80. yaz doğum günü vardır. Geçen hafta onların düğünleri vardı Podayva'da. Şevki Hanım hiç inanır mısınız? Beni doğrudan kapıda karşıladılar. Bu derece itibar, özellikle bir de Podayva halkına buradan kendilerine çok teşekkür ederim. Hep sordular, sen misin dediler Yılmaz, Burgaz bölgesinden diyeler. Benim dedim. Çünkü düğün yöneticisi Burgaz bölgesinden dedikten sonra ondan sonra insanlar bayağı bir bakmışlar kime. Ama ne de belli ki sizleri Podayva halkı çok dinleyiler. Şevki Hanım.
0: Yılmaz Bey, ben takip ediyorum. Sizin tarafta da çok fazla düğün var. Yani kına neredeyse her akşam oluyor ama siz hep Kuzeydoğu'ya gidiyorsunuz düğüne.
1: Bak şimdi ki nere davetiye varsa bizim bölge daha başka. Nere davetiyese hiç ayrılmamışsındır bir kimseden. O yüzden

0: sadece buradan isterim Fatma anne, Cenab-ı Allah uzun ömürler versin, sağlıklı sıhhatlı. Hep bizi öyle kapıda karşılasın. Bir de benim dostlarımdan gidemedim onlara, hiç kusur görmesinler. O yüzden de bir dahaki kısmet olursa ona ayrıca ziyaret ederim. Gelen hafta onların çokların doğum günleri var. O yüzden onları gelen haftaya
1: tamam, aramam artık. Tamam Yılmaz Bey, çok teşekkür ederiz. Podayva Köyü'nden Fatma teyzenin 80. yaş gününü bizler de kutluyoruz. Ve o güzel sözlerden dolayı Yılmaz Bey'e de teşekkür ediyoruz. Hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Bakalım kim nereden arıyor. Efendim. Alo. Evet buyurun.
2: Ben Targoviç'ten İlhan.
1: Buyurun İlhan Bey.
2: İsterim kayınpeder mi? Bugün doğum günü var onun. Selo Bratov, Targoviçko.
1: Evet.
2: Güvesinden iki tane güvesi var. Biri İlhan, biri Mehmet. Çok selamlar. Hepsinin kızlarından Nevin, Ceylan, torunlarından Şakin, Alara, Neslihan, en küçük torunu da Hayat.
1: Bir de pederinizin ismini de verirseniz çok mutlu oluruz.
2: Mustan Alosmanov, Selo Bratov.
1: Evet, köyü yazdık ama kayınpederinizin ismini vermedik. O zaman bütün kayınpederlere, bütün kaynatalara gitsin diyoruz.
2: Evet, telegrafın telleri olabilirse. Şarkı.
1: Telegrafın tellerini siz zaten çekmişsiniz, kızını almışsınız buradan İlhan Bey. Yani buradan evet. Sıradaki türkümüz güzel, evet, bir türkü göndereceğiz efendim. Teşekkür ederiz İlhan Bey. Targoviç'te selamlar. Evet, Targoviç'teden damat İlhan Bratu'dan Mustan Bey'in kayınpederin doğum gününü kutladı. Hep gelin kaynanalar kutlanıyordu. Bakın damatlar da kutluyormuş. Darısı diğer damatların başına dedik ve hemen telefonumuza ses açıyoruz. Efendim buyurun.
3: Merhaba Şevki Hanım. Bugün telefon trafiği var. Zor ulaştım size. Kısacık keseceğim sözümü. Varbaş'tan Şükriye Hanım'ın kuzeni var. Timarevo'dan. İsmi Fethiye. Fethiye ile biz okul arkadaşı. Fethiye ile biz konuşuyoruz ama teyzeme, Şükriye teyzeme ulaşamıyorum dedi. Onun telefon numarasını istedi. O telefon numarasını kaydetmiş her nasılsa. Buradan duyuru yapmak istiyorum Şevki Hanım. Selamlar, saygılar herkese. İyi ki varsınız.
1: Teşekkür ederiz. Böyle kim telefonunu kaybettiyse böyle radyo üzerinden ulaşabilir efendim. Biri birine ulaşabilir. Aslında bunun başka kısa bir yolu da var. Ya gerek postaneden ya muhtarlıktan, böyle radyodan, Avrupa'dan bizi dinlerken komşu köylerden telefonda aramamız. Evet, evet, böyle programımız da renkli oluyor dedik. Hemen diğer telefonumuzu açıyoruz. Kimler nereden arıyor? Buyurun.
4: Alo Şevki Hanım, ben İzgiref'ten arıyorum.
1: Buyurun efendim.
4: Şumlu'nun İzgiref'in köyünden. Şumlu'da yaşayan torunumun doğum günü.
1: Raziye Hanım'sınız değil mi?
4: Evet, evet. Ben Batık Hanım'ın doğum günü, geçmiş doğum kutluyorum şu an. Batık Hanım Şumlu'da yaşıyor.
1: Kaç yaşında oluyor Batık Hanım?
4: 21 yaşında.
1: Ha, delikanlı.
4: Delikanlı, bir de sevgilisi var, hemşire. Onu da selamlıyorum. Sestra'yı da selamlıyorum.
1: Tamam, hemşire daha uygun oldu arkadan. Beyefendi Sestra dedi ama biz hemşireden de anlıyoruz. Hadi hemşirenin ismini de alalım o zaman.
4: Ebru.
1: Ha, Ebru, tamam. Evet. Hemşire Ebru'muza da selam olsun. Batuhan'a da buradan. Evet, buyurun.
4: İzgirt'te yaşayan Raziye ile Fatma kardeşlerimi selamlıyorum. Buyurun ve çok
1: selamlar. Okula 3 gün kaldı. Okulumuzun bütün öğretmenlerini de selamlıyorum. Çocuklara başarılar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diye yazmış ve sunuculara da sevgilerini iletmiş. Naciye Hanım, teşekkür ederiz efendim. Ve takiş@benere.bg elektronik postamıza gelen mesaj var. Selnur Nurhanova'dan ama telefonumuz gelmiş galiba. Hadi telefonumuzu alalım. Buyurun.
5: Şevki abla, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam Kamil Bey.
5: Ne yapıyorsunuz?
1: İyiyiz Kamil Bey. Biraz önce Yılmaz Bey'e de aynı cevabı verdik. Çok iyiyiz. Sizi bekliyoruz. Buyurun.
5: Öyle. Tamam. Ben isterim bugün selamlama Dobrobel'den Şaban Gorski. Sonra bir kızı var Kerim'e. Onu selamlama.
1: Tamam efendim. Şaban.

0: Van Gorski'yi selamlıyoruz. Zaten odun sezonu yaklaştı, yaklaşıyor. Kış neredeyse kapıda artık, değil mi Kamil Bey?
1: Tabii tabii ya.
0: Selamlamamız gerekiyor muhakkak. Teşekkür ederiz efendim. Evet, Osman bizi aramış Zlatolis'ten ve Naci halasını ve Ayşe'yi selamlamış. Bizler de selamlıyoruz. Ve Selnur Nurhanova'nın mesajını okumaya başlamıştım. Bugün sizlere benim için çok özel ve çok değerli bir insanın, sevgili büyük anneannemin doğum günü için yazıyorum. Kendisi Razgrad iline bağlı İsperihin İvan Şişmanoğlu köyünde oturuyor. Bu güzel gününde canım büyük anneannemin doğum gününü Türkçe yayınlar aracılığıyla kutluyorum. Canım anneannem, sağlık, huzur, mutluluk ve sevdikleriyle birlikte geçireceğin nice güzel yıllar diliyorum. Her zaman yüzünün gülmesini, kalbinin huzurla ve sevgiyle dolu olmasını diliyorum. İyi ki varsın canım büyük anneannem, iyi ki hayatımızdasın, seni çok seviyoruz, doğum günün kutlu olsun diye yazmış Selnur Nurhanova. Evet sevgili dinleyiciler, sıradaki türküye zaman var zannedersem. Hadi bir türkü zamanı geldi. Hemen şimdi Behçet Mustafa, bizim köyün dilberi desin.

Mesajlar okumaya devam ediyoruz. Şükriye Boyacı sabah bize sabah programımızı dinlerken yazmış ama biliyorsunuz sabah programlarımız birer kayıttır. Oraya mesaj alınması mümkün değil. İyi günler sevgili sevgiler saygılar Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve yöneticileri. Umarız yöneticiler de

Bizi dinliyordur sevgili Şükriye Boyacı. Ne de olsa seçimler yaklaşıyor artık. Çorlu'dan misafirim Zatiye Çakır'ı, eşim Cafer'i, Reyhan Aretim'i, Fatma ablamı, Gül abiye kankamı, Seniha gelinimizi, Necmiye komşumu, Gülser komşumu, Ümgül ablamı, Mürvet'i, Ajlan'ı, Nadiye yengemi, Sevim kardeşi, Payisivo'dan selamlıyorum. Kadire Latifova'nın bir şarkısıyla demiş. Kadire Latifova türkü söylüyor, şarkı söylemiyor Şükrü Boyacı. Bizden söylemesi Payisyevollara da gelsin şarkı şimdiden, teşekkürler saygılar demiş. İleteceğiz efendim birazdan. Bahtişen Nuri Süleyman, hayırlı günler Bulgaristan Radyosu çalışanları diye yazmış. Ben Bahtişen Süleyman, Tervel Sanca, Grabnitsa köyünde bulunan yengem Sülbiye ve dayım Alaaddin, onlara buradan kucak dolusu sevgiler ve eşim Metin, ona da kucak dolusu sevgiler, kardeşim Ümgül'e de selamlar demiş ve Bulgaristan Radyosu çalışanlarına cani gönülden sevgilerimi iletiyorum, sizi sürekli dinliyorum. Gelinim Cansu'yu ve oğlum Niyazi, torunum Kuzey'i de selamlıyorum ve ortanca oğlum Mutlu, küçük oğlum Umut, onlara da buradan kucak dolusu sevgiler diye yazmış Bahtişen Nuri Süleyman. Zannedersem eğer bayağı oldu mesajlar yazmadığı Bahtişen Nuri. Vukil köyü galiba, eğer yanılmıyorsam ya Vukil ya Boyıl, hep o taraftan, ama hatam varsa özür dilerim. Sizler böyle köylerinizi de yazarsanız, çünkü her zaman geri dönme imkanımız olmuyor sevgili dinleyiciler. Gürcan Foto. Artık zannedersem sezon bitti galiba Gürcan Foto. Siz de böyle mesaj yazma fırsatı buldunuz ve iki defa göndermiş mesajını. Selam, hayırlı akşamlar, günler ablam demiş. Evet, abla da olduk bugün. Buradan selam istiyorum göndermeye ablam Gülşen ve Nedret eniştemi. Onlar İsperik'ten diye yazmış. Bizler de onları selamlıyoruz efendim. Başka mesajımız var mı? Başka mesaj galiba yok. Hadi o zaman sevgili dinleyiciler, son türkümüzü, biraz önce Kadire Latifova'dan bir türkü istemişlerdi. Biz de Kadire Latifova'yı hazırladık Boyan'la birlikte ve programımızın son türküsü olsun dedik. Dut Filizi Boyumca diyecek Kadire Latif. Hatırlatıyoruz, pazar günü okulları anlatacak Sibel ablamız. Çocuk programımızı efendim sakın kaçırmayın. Şimdiden hoşça kalın.